yusra. Zalika emru Allahi anzalahu ileykum. Ve men yettaqillaha yukeffir

re çava. Bakın ya dedi la işaret de destan düşme dedi dersim acili düşme dersim acorin. Ne diş ezeri bir sene ve kamrun üstünü yeke kurmanca yeke acemme yeke. Ezabı sulası bir açımın cem yanda acıydı tırke mi diye ke benzer abi çabı gül abiz mi teyli çapıl direce porke jenak kandile. Gerdan da racon da kondere antami çartil ya bilir misin aşka faizli bir femir atar derdir vazı ve adı fırın kemin eve seyhavi dina varış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim rami sana gildi ve levi şekerin yana ve vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi haluka dedi gerdan ya kap kap geber buhara le kerem kim geli havalı okur no çıka varın. Mesel ve terez terez bağlı rakot yap şemle akhiyalı kama akin rıdya vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vayd

Krafê, cardin hat bilev kire. Gringiya çare seriya bi du devletî dîsa di rojevê te bû. Gaziye Kıbrıs'ı ye Jerdi Şavani Abdülkadir Kurt de harekete açtıya Kıbrıs'ı de tank taş oldu. Gazi Kurt de seranser hareketi de Cikirt bi tanka xwe derket seri çiyayen beş farmakı. Evroj veki do ve de bira Gaziye hefti yudu sali. Jere Ukrayna u Rusya'yı gürtüpe. Ukrayna'ya erişi derdora Moskova'yı kır. De erişi de tesisin, lojistik u depoyen petrol hatın letan. Her halı behra reşili keştiyen Rusya'yı ta. Rusya'yı ji erişi limanen Odessa u yüjniye kır, ulhın tesisin leşkeri u depoyen sotemeniye ta. Zilma İsrail'e katıl ve naver devam dike. Ve çareci derbari girtige henku Filistin'e tedeni tüşteki sosret kir. Navi proje anuya İsrail'e hendeken bitim sehe. Heştemin merasima xelatdayi neya TRT dozde punte bidavi bu. De merasimi de projeyin serkeftiyen sinemaya xelatstendi. Müdüre gişliye TRT Mehmet Zahid Sobacıcı de merasimi de axıvi. Sobacı got ve sinema garenme berhemen xoelli kuri nırkhin geliye xoe çekin. Jubo meya heri gringçi eve. Dile Pırsina Gülistan dokuye de geçeden eke nuçe bu. Liser talimata serdozgeriyen komariyen Erzurum u Dersimi li penç bajaran operasyon hat kire. De operasyon ede jina valiye bereye Dersimi Tuncay Sonel Jidraf Uande fazde gumanbar hatın bincaf kire. Vezire Evlehiya Civaki u Xebatê Vedat Işık Han got jibo pişe saziya imalatê bernameya pişkirî u parasina istixdamê hatiye derxistin sê salan. Di çarçoveya bernameyê de di heyama 2026 û 2028an de ve 187 milyar lîre pişkirî vedayîn. Encamin YKS'ye 2026'an diyar pun. Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'e Seroki ÖSM'ye me Encamin YKS'ye ragahant ku qedera 2 milyonu niv namzedi seriyle ta. Bıxir be. Hundikarın Encamin Ezmune Lisser Linka Malperame YKS'in sonuç.ösm.gov.tr himbepin. Guhdarin Aziz Bültena Meqediya bi xatirî ve.

Evara ve bir İro 21 Ekim Roşa Seşeme saat 7 nüçeni var edes pekirin. Emi behab radi Roşa ve binerin. Hem li memleketi me hem jî li cihane gelu hadise u havadisin çava pekatine. Geşedan urudan in davitçin emi binin serektirani. Li avali çent nüçe u haberin kudarketine peş behevra em bi kurtasile binerin. Li parlamentoye serdanin girin katinkirin serokke meclisin uman kurtulmuş çu ziyareta partiyin siyasi MHP, CHP, Dem Parti, Yeni Yol, Peki Rojev, Drojev da çehe bu, o çava derbas bu emi kurgulkin ve müşarebinin selektani. Encamin imtihan azanengan, yani encamin neticeyin YKS Diyarbun, tabi bir milyonan kvendekar tetbun, sezde yekemin, sezde kvendekar bun yekemin, yani hamu pırsan rast bersivandın, bensit tam puan istendin, jivir şundaji tercih, yani pebajuya tercihan ve desbebike emi disa hurguliyan binin serektani. Vekidin baş emeveri hobidin Meraşe Gulberojan, Zeviyen Gulberojan her der tabi zere tamaşavan nevşa. İsal hem bir şiliji baranji gerekat. O cotkarji lehevya rekoltek rekolte in ambejin rekorekenun ed rekolte avan ambejin uha zerkirike hamu zeviyen meraşi bi gulberojan emel urguliyan binerin ubinin selektani. Yen kuna halber televizyon en khana ulber radyoyu goyun almana keremkin nüçeni var desbetkin. Bir rojeva siyaset heyru emdes ve bülten ebeken li parlamentoye ziyareten mühim çeybun. Seroke meclisi numan kurtulmuş çu ziyareta serdana partiyin siyasi. Peki hurguli çin emeberi hobidin parlamentoye meclisi o nüçe giyaname Emine Kaplan, Hazire Emine. Dü geşedanin mühim çeybun li parlamentoye li Ankara'yı iru yek şu an ziyaret u serdanin numan kurtulmuş. Çi bu rojeve da embejin çat haberdan. Adineci Özgür Özel iru je be ekiba xwe be hevalên xwe ji CHP veqetiya got emê partiyeke nû ava bikin nikaşên di nav CHP da çine hurgulî çine gobidin te.

0: Bele Mehmet Bakir pevajoya Türkiye'ye beterörde bu pevajoya Türkiye'ye beterörde li meclise tevger zede bu îro am karın bejin seroke meclise numan kurtulmuş îro galak hevditinin grinkir ujbo Türkiye'ye ka beteror kurtulmuş îro partiyen siyasi ziyaret kirnem karın bejin seroke meclise numan kurtulmuş peşi lideri MHP Devlet Bahçeli ziyaret kir li makame Bahçeli li meclise hevditine ka Gring bu bahçeli rekir lebeli he hurgili ne hatine parvakınam karın bejin. Pişti MHP ji Seroke Meclise de Numan Kurtulmuş çu partiya deme ulu dereji her Seroke'n deme Tuncer Bakırhan Utulay Hatimoğulları ziyaret kırın ev hevditinci çulu 5 dakika da vam kırım karın bejin. Pişti deme ji Numan Kurtulmuş çu partiya yeni yolu ulu dereji Seroke Koma yeni yolera Emin Ekmen red derbare pevajoyu da her ditine kırın kırım karın bejin. Pişti yeni yolu işi Numan Kurtulmuş çu CHP Seroke giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu işi ziyaret kır. Bele İro Seroke Meclise Numan Kurtulmuş çart parti ziyaret kırın. Le Sıbaji ev ziyareti üye devam bakın. Seroke Meclise Numan Kurtulmuş ve Sıbaji partiye iyi u partiye AK Parti'ye derbare pevajoyu da ziyaret bekir. Pişti van her ditina pişti van ziyaret anji en bendeyne kusaroke meclise numan kurtulmuş derke ve ber kameraya un derbari pevajo eda derbani rudanin davi da civaki agahdar bi kemkarın bejin beli vakti zanin edi hamu kasil bendeyi ku çerçovaya kanuna Türkiye be terör derke ve emkarın bejin ku ev pevajo edid merhaleya davi de ya on bendeyne kuva çendrojel peşiyama ev kanun veri meclise خوست با جیوک ما گویی سرکه مجلس نومان کرتلمش و دکه به برق مرهان و یا اشکرک بکه کو که جان روزه اف قانون وره بر مجلس هدف مجلس او کو هی مجلس نهاتی گرتن اف قانون ش مجلس درکه به اف مسئله وره چاره سرکرن Beni vakti ji goti ji bu pevajoyê dîsil meclîsê tevger zêde bû nîqaş û qrîzên di nav CHP'de jî dewam dikin. Wextê zanî her kesî meraq dikir ka ku Özgür Özel wê partiyeke nû ava bike anna îro ev mesele jî çareser bû. Özgür Özel komcivînek kirin meclîsê û got ku yê partiyeke nû ava bikin tê tahmîn kirin ku 83 parlamenterên CHP derbasî partiya Özgür Özel bibin. Vekeji partiya özel ve meclise da pişti AK Parti'ye bebe partiya her imazın ya duyemin emkarın bejin. Beli vak magoti va her duruja li meclise tevgar zede ya seroke meclise numan kurtulmuş kelek hevditinin girin kırın iro derbare pevajo ya Türkiye'ye beterörde sıbaji ve AK Parti'ye partiya iyej bo ve pevajoye ziyaret büke uye derke ve ber kamerayan uye civake derbare pevajo şu ede agahdar bu ki amji rudanin David Şopin'in dama agahi nub desmeketine mi bu ara parva bakın.
1: Geçeden rudanin David ji parlamento ji meclis evragant nüçeyken ame Emine Kaplan hem devam bikin CHP u kriza dinav CHP da ser o ki koma CHP Özgür Özel iru haber da o diyar ki dinav çent rojan da ve partiye ke nu ava bikin Özel di koma meclis eda liser navi tabi parti akhwale. Yani liser navi CHP cara davi akhı bi o got. Ez bi xemgini eke mezin jibu khatir khuastini derketim servi kursiye got. Ve di partiya nu da hajmara parlamenter an zeyde ve opera jiwe bibin partiya sereke ya muhalefet.
2: Milletvekillerim az ligori bere be hastin cuda derketen vi kursiyi belki eli vakt hatiye ku em be gamgini jehf hatran bu khazin
3: Bi van gotinan ji CHP xatir xwest. Diyar kurku ve partiyeke nu ava bike.
4: Bugün bu kürsüye...
2: Em bi vekilin xwere kom dibin bi parlamenterê xweyên ku gelê me ew hilbijartine gava xweya ewil davêjin û partiya xweya nû ava dikin.
3: Seroke Koma CHP Özgür Özel de komcivine de liser ava kırna partiya nu haberda. Diyar kırkı ve bebe partiya nu bebin partiya sereke ya muhalefete.
4: İşlemlerin ardından.
2: Pişti karın tekniki eme be parlamenterin xwere partiya xoya nu ava beken. Bila qed gumana ve tunebe. Eme be farkake mezel meclise bebin partiya sereke ya muhalefete. İroji em khatırj koma CHP'de xoazın. Le em tücari devş koma muhalefete.

0: ta sereke bernadin.
1: Di komcivîna özel de 82 parlamenter hebûn.
2: Encamin azbuna zanengan, neticeyin YKS diyar bun iroh isal sezde namze dan dazbun eda bensi tam puan stent u bun yekemin dimtan eda praniya namze den ku derece bides xistin ji Stamboline dibistu nehetirme eda ji bevajuya tercihan ve desbevki.
1: Namzet bi kelecaneke mazın li bende bun. Encamin azbuna zanengihe YKS hatin ilan kırın. Namzet ki ser malpera navenda pivandın u bicih kirine ÖSYM'ye dikarın encame xo bibinin. ÖSYM'ye daneyen liser YKS'ye ji diyar kırın. Ligori ve İsal 2.425.627 kesi seriyle azmun eda. 2.255.706 kes ketin azmuna TYT. 1.473.113 kes ketin testin 5'e AYT, 143.207 kesçi ketin azmuna zamanen biyani. De azmune de sezden amzedan hemu pırs rast çekirin ubun yekemin.

De ben behsa zazaya bikin, de ben behsa diroka van, çanda van, zimane van bikin. Zazan küderi de jil, ki je herem. Hayo ku am de zanen iro zaza, le nafsi noren Türkiye'de, le vek bajar u heremin, Dersim, Çevlik, Diyarbakır, Deru Dorin Diyarbakır, Varto, Yamuşi, Herem'e Motkan, çend gündeyin Ardahan'ı, em jiyanin zazaya dibinin ku zaza luan deraz jiyana xo berdevam bikin. Hatta li gündeyin Aksaray jiy zaza hene. Evan zazayan binavin cuda vek dimilki, zazaki, kırmançki u kırtki navl xudatinin o zimane xura vahadı bejin. Van diyalek ve diyalekta zazaki jiy vek diyalektin

Den baş tamaşavaneja Esemih Gezer ve haftaya di bername peyvname da mevane Ahmet Kırkan'a iru emel gel mevane xo derbare tarihu zaman çanda Zaza Evsekin'in Zaza Likuderi jiyane tarih avan çiye kenge despedike elkije herem jiyane zaman evan devokin vi zamanı çine burguliyemi bahsi bıkın fermo am dest bername xo bıkın.

0: Hem Ziya Gökalp de evi da dibêje Zaza dibe onlar kendilerine ev jukura Kürt dibêjin dibe kef bi harfe kefe KRD
1: Bilele.
0: Aliye xarpeti derudora xarpeti jukura Zaza dibêjin aslında o da ev navi Zazam veki navkirineki derveyi Kürdan derveyi Zazayan hatiye belav buye. Onha di nav van navan de herî belav zî navê Zaza ye.
1: Zaza beli.
0: U
1: İro navi
0: îro,
1: Zazaki bir
0: îro
1: gelek ve belave.
0: belin. U Aliye Jore, Varto, Dersim, bu Erzingan, Jukura hatta Sevas, Jukura Kırmanç dibêjin.
1: Kırmanç beli.
0: Gavaki em vana hemû navan em lê dinêrin. Yani veki Kırmanç, veki Mele Mahmud Bazî gotî veki Kırtmanç. Yani ew hemû nav, ew du nava her du zî digihêje Kürt. Çünkü
1: Yani
0: Kürdistan
1: Kürdü, Kırmançı böyle.
0: Kırtmanç, Kürdû, Kürt.
1: Az baba dedim evvel şey jihela fonetik ve cüdatiya
0: Beri.
1: denge ı üye guhartın
0: Ben.
1: avana le
0: Beri.
1: nivis avana deve da de,
0: Tipi
1: tipin
0: Arabi de.
1: arabi da
0: Beri.
1: hemen kafu
0: Reyû dalî ve.
1: reudalaya
0: Ve.
1: böyle.
0: Gava ki em navê Dümbül'e dinêrin. Dümbül veki aşiretekî Kürdan xuya dike.
1: Roşelat, İrokuz
0: Rojhelat.
1: nafsin oraya İran'a da
0: Herî.
1: dinine.
0: U heman demeyi de Livers yani mesela.
1: Bi taybeti az halat nebim herema khoye ev aşir jiyana
0: Urmiye
1: khoye.
0: heye.
1: Urmi
0: Foye.
1: khoyu Selmaz ev mentaqaya kuna
0: Herî.
1: şikak
0: Herî.
1: yajı Kürden Kürmancılı ve dere
0: Beli,
1: jiyan dike.
0: beli. U embejin dinav au aşira Dümbül'e da veki aşireki Em bêjin hem aristokrat hem entelektüel xuya dike. Di
1: Bele.
0: navanda gelek aristokrat gelek em bêjin rewşenbîr derketine. Gava ki em van nava dinêrin nav zazen piçekî navekî veki enternasyonel hem aliye ew ê ve mesela duza Gürciye de em rastin em Tevrat'ı da henkes dibêjin ew
1: Ama ve
0: navaya.
1: peyvem rastene ve tekli am zazar
0: Na,
1: atuneye.
0: tekile am zazar
1: Lehenay
0: atuneye.
1: le kuliner
0: Beri.
1: anji yekulser kurdan da kapatın zazan
0: Beri.
1: da kapatın. Bu taybeti murudu karabeca ku jela neca devajı zaza ne? Yani
0: Beri.
1: kurdin zaza.
0: Beri.
1: Evana zaza ya digijinin sasan yani.
0: Beri.
1: Sasa peyva sasa u zaza
0: Beri.
1: yani sevze guhar ye. Le gori kanaata ve tiştek
0: Yani
1: vaha
0: neviştekin yani hinkes dibêjin de neviştekin Hewraman da bi navê Zazana ciyekî derbazdibe.
1: Mele.
0: U navê Zazanî hatta ev yekê dibêjin em ji saray hatine piçekî ew behsa wan qesda wan ji saray her hal saraya sasan yani. Hîn kes bi navê Zaza bi Zazon bi Sason ve girê didin.
1: Mustasyon
0: Yani bimin ew hatta Minorski behsa Deylemanê dike ew ji
1: Herama Beyleman
0: aliyê
1: Hazare'ye
0: erê ji
1: böyle
0: aliyê fonetikê
1: Bafur'e
0: ve
1: İran'a
0: erê Li ajali fonetikê ve digihêje ya eğer ne be Gürciye de mesela zaza heye ew bi
1: Tekili
0: zazay meyek ew qasti meyek ew ki diyalekteki kurdi ya etnisiteki kürt bi zaza ve zede alakavi kıyana
1: yani
0: çünkü
1: hava un diyar da muruf tane ne kare lesser fonolojiye lesser
0: böyle
1: şibandına peyvan ve gotine yani anji
0: böyle
1: analoji jam de bejin ki en binin zaza bin buan natavendine ra tekili deyinin jibo kutu tekili ki zaza bi Gürcü
0: bir
1: yaratuneye.
0: Gürcü
1: Bir jihela
0: yaratuneye
1: netayı var işine.
0: böyle.
1: O Kafkas'ın bana halkın
0: Yani
1: İran'ı ne?
0: daha ötüşteki hem de bir Mamos Esemi. Yani ji aliye gelek esen ve ji aliye gelek milleten ve hatiye cerevan. Yani Çinyan van kiriye, İranyan
1: Evet.
0: kirine, Tırkan kirine. Yani de bir Rojhelat da cara evvel me Rojditiye. Ji ber viye ki kesin evvelin ki bu zaman ve dahufe evvel ki homo sapiens emin.
1: Böyle.
0: Ew gelek caran hatiye cerabandın bimin ew cihuna gire ji aliye ilmi ve zede kıymet akuyu tüneye. Neha ew ki ji aliye ew ve ji aliye binaf kirene, ji aliye penase kirene da cüdaiya zazayan dinaf koda tesir azmanı van zikirene. Mesela ew aliye mec em zazakira dibêjin dömülki.
1: Böyle.
0: Yani yek jekibi pirsem bêje tut kurmancı ya dömülü zani ne zani. Büvi şekli pirsem. Aliye evi lice ve megol şukura dibêjin Kürt. Zaman okura dibêjin Kürt ki
1: Çevülük az bağırdığımız peyvaz azaki ve tırp
0: bazazaki
1: kartının.
0: bıkartine.
1: Böyle.
0: Goya dınav van dınavan da evi ki
1: Hatta Dersim tuştaki cüda da fıkra.
0: beli.
1: Belki Van Peyvap karnayın.

0: Şikak.
1: Şikak, yani
0: Şikak zamanaki bir şikagi tüne ye.
1: tüne ya.
0: Le naha türbüçi İran e vakta kutubasa kurdan bir ki
1: Beli.
0: soran ne abicim?
1: Beli.
0: Makasam soran ne? Jiyen kurden kurmancada da ben Şikagım.
1: Şikak.
0: E uşkan ne abicim? Yen der vardı
1: Beli,
0: beşin şu an.
1: beli. Yani sinorin zazayın ki en bahsikin dinav sinorin siyasiyen Türkiye'de.
0: Böyle.
1: Dicevin, neha hali hazırda. Yani evi siverek helvan, Alduş, Çermuk, Şankuş, Diyarbakır, Harpet, Çevlik, u Dersim, hatta Erzingan, hatta ev Sinor,
0: Ardahan Cumhuriyet
1: Ardahan,
0: tarafken
1: ev Sivas u Kayseri heye.
0: Bedili
1: Yani
0: çiftken
1: dedi
0: abi.
1: ev Koçkiryan, meri bahsa Koçkiryan bike.
0: Marbasa Herema Motkan
1: Herema
0: tarafken.
1: Motkan'dike, yani ve demin davaya
0: Le
1: da
0: Diyarbakır mentaqa Sliva ya ji
1: beli,
0: farkın az
1: beli.
0: var gelek zazan
1: Ergani,
0: dürberi Ergani
1: Ergani da
0: Lece kulüp
1: beli.
0: bana bu taybeti zazal ve
1: Bana
0: dereci
1: ki navent Amerikanı bahsa var bıken. Naha hevale ki me Pınar Yıldız ser devokam motki. Motki modana bitlisi tezahüya doktora amade kir. Mesela ve derida hin peyvin ku liver asimile bune, liver güheriye, ji aliye
0: Ve
1: fonetike
0: deri
1: ve
0: rahat yaparız.
1: ve deri bir
0: Mamusum
1: şekilde
0: çune bedelisi herema
1: beli.
0: motkan heremek cuda yani
1: Beli.
0: tev çiyane
1: Verin.
0: heremek aseye
1: Beli.
0: ev coğrafya jidi ve evan çiyayın behe jidi ve evi de voke de pariz yani zaman dahi
1: Beguman
0: guhartim.
1: yani beguman ev tesire ki gelek korte u eve kiden mamus esemi le sivere gezi modan heye. Eve kış bitlisi hatine sivere ge derudora ergani çermuk u sivere ge da binavi modan jiye ki
0: Devokavan guhar ya ya.
1: devokavan sediset koparastiye.
0: Parast diye.
1: Koparastiye yani hani gava yeki sivere ge de modki modan bepeyve tüdveci tüc modan hatiye ya tübeceğiz modan
0: Jibo
1: hatim.
0: motkan modandı be işte.
1: Modandı bejin. O gavaki ez teza doktoray da sıkhebetim. Em je zazayn Aksaray ve em mehebdun asker.
0: Vatekili dadı bağında.
1: Ve deri de Aksaray da yani beri bir sese çarşat al gorgotun amman. Je çevli geçune Aksaray'ı.
0: Bele.
1: Çevlik ciyeki rahat yani zaman rahatiye hastike. Zaman joku gohertini hastike. Devoka çevliki goheriye le devoka Aksaray'ı Beri viçe çense sal çüne ve deri veki kumaye çünkü gavakite deri durete kurmanç ben çi Türk ben çi Arap ben çi zaman ekidim be te xub zaman xub egire dedi yani evi ki je halke ve cihedi kette zaman ete zaman xo refleksa xo parastin ede
0: Sedemek
1: xo
0: dönüş
1: parastin.
0: Murat Kara bu habi be zaman usta zaman çıkas peşt gibi çıkas te ahaftin çıkas
1: Beli.
0: Modernize de be.
1: Beli.
0: Çıkas kadu o meydana ahaftin jera o derfet çeydi be
1: Vedi
0: zaman te guhardi.
1: Beli.
0: Zaman vedi be.
1: Beli.
0: Le demek ki cihek ve aksarayı aksarayı zaza ancakam demil demilki dibejin zarava diyalek lüvederi betene de navon kesin ki girday vi kavmine de akın şunu peşine kadar peşine kadar cevap peyvatine parası zaman havaki fazayı te parası.
1: Beli.

0: şonî.
1: Herin.
0: Mamoste dialekta zazaki.
1: Beli.
0: De nav dialektin kurdî da tu ye betir nezik ya dialekt de bini tikli ve bi kurmancî u sorani ra anji blori ra çawane çira wşî da unde bini.
1: Ya neha ew em bezin ew hawzea zamanane îranî ku em behs dikin ji Xezerî hatta vedere em bezin devam dike. Kimse de ev zaman nezi hevin. Vaki zamanı talışıyor, gilekiyor, lekiyor, embeji mazenderani, osetiyor, embehse van zamanın kanın bikin. Dınav zamanın, yani gor dabeşkirina zaman zanın evveki ser zamanın İrani dıxabite, zamanı, yani liver ve derida ev asli kuda peyva diyalekte de ve embezanebun bikarbinin. Yani çima diyalek, çima ne lehçe, ne zaman, ev minaki ki hoş yani Osmanlı da dema ki vilayet dibe u qaza dibe denavera wan da statüye ki din heye sancak dibe yani sancak berbi vilayet bu ne diçe le asli hu da ne qaza ne vilayet denavera wan da juqa gaba ki juwana radişinin mutasarrif juwana radişin yani ev peyva diyalekti
0: ya o dişibinin ve o dibejin ne diya evi ne zaravaya o ne zamanı ne zamanı
1: ki sıkusere
0: nezi evi nezi zamanı
1: nezi zamanı
0: peyva diyalekti peyva paşa az bizane bu kartinim bu gelen perici bu kartinim jiberku az dikarım bu bejim em çava vaxta zamana da beştikin şahrevan diyardıkın hem de ben zamanı İrani dem hem de ben İrani kasama Farisi'nin Farisi yekce zamanı İrani'ye وك وگو تعالیش
1: رو زمانی تاتو ایرانی پیوکی نوی یعنی
0: پیوکی نوی او هرما کو هم دی ویژن یعنی به تایبتین یه زمانن باکور این ایرانی
1: بله
0: دی نافوان دا کوردی در ته پیشبره ما کوردی به خوجی بن شاخه وی هنه گلک ام زمان انجی کو امیرو بجن دیالکت هم تعداد بین
1: بله
0: حورامی انجی گورانی سورانی لوری او ین سرکه زازاکی
1: بله
0: ام زازاکی و حورامی بهتر نزی هزبین هم چک سر ویا باخ
1: yani tam ve evde yani hani ev 4 5 4 dialektin ki dibin Sivana zamanın Kürdî da cihdikrem beyguman zazakiu hevrami nezi hele.
0: Bele.
1: U van demin davuye da zamanla sen soranan navi sorani göherten kırne işte Kürdiya naverast. Ya yani Kürdiya navendi.
0: Na.
1: Yani edi merkez. Yani bemen ev be
0: oji politike
1: politike
0: politike yani
1: u be abori u be statüye ve alakadare
0: duhazın peçeki ve serdest buna
1: siyasi
0: ji nişamı ve ve zaman ji tıknaran da şu numara tüccarekini kara zaman ve amureki ji ev cuda bugre
1: ji politika ve siyaset yani zaman ji power hastike ji hezi hastike gava ki ji ki hez de be yani minake ki acep heye.
0: Mamus da diskors jidu bu arasan ne?
1: Tabi. Yani her tişte
0: de siyasete ve hatta diskorsa zaman yani usa beheze
1: Beli.
0: Bandore tene le zaman dehele ki dana ke dehela baveriye da yani dehela ambijen sekülerizmi o oldariye da şi zaman du bu.
1: Tabi.
0: Eğer serdest anji siyaset siyasete ki oldar ambijen dinavdun ke da tedeniri

0: Di devra Sasaniyan de gavekî ew dixwazin pehlevî ya ew zimanê kevin rakin û farisiya derî bikin wekî zimanê fermî di derdora Bexday û Elmedayîn ew medeyne bajarên ki derdora Bexday de hatine avakirin de aristokrat em bêjin ew ulema ew ki xwediyê ilmin ew ki askerin leşkerin bürokratê wan hemû ji farisiya derî û farisiya derî wekî zimanê resmî tê qebul kirin pişt de em bêjin edebiyat, çand, hemû tişî ser zimanê derî diçe. Yani niha wekî çi, niha komara Tirkiyeyê da sibe yek biryarekî bistînin bêjin ku em ji Tirkiya İstanbulê dev berdedin em ê Tirkiya Erzurumê bikin zimanekî resmî ew qas biryarekî bêmeana ve ji pehlevî berdin û farisiya derî bikin zimanekî resmî ew qas manayekî biryarekî bêmeana ye. Lê gavekî hêzê te bibe, Tukane devokeki
1: bike. Cidatiya Farisiya deri u pahlevi çe bu?
0: Yani piçeki din kemtire, ji aliye kültüre ve kemtire. Yani Farisiya deri mesela ha Afganizi, Afganzi disadı bejin.
1: Jibu Farisiya Afganistan mi Farisiya deri?
0: Heri deri di bejin. U mesela gavaki di bejin hun deri di peyivin. İranî diqherin di bêjin ew heyra hûn ji aliyê kültür û çand û edebiyatê ve hûn ji me kêmtirin çawa em derî bifikirin, çawa em derî bipeyivin. Ji bo çi ez dibêjim, yani eger hêzê te bibe, quwetê te bibe, aboriya te bibe, leşkerê te bibe, imkanê me bibe, emkanin sibe rojê devokekî bikin wekî zimanekî resmî, zimanekî ew ê. Yani bifikire enstitüyê da em çi dikin? Em eslê xuda zimanekî resmî, zimanekî standart em bikartînin. Yani zaman ji hêzî hes dike. Ji ber vê yekî
1: Mamu, sana mijara xudisa, yani em tegiştine ku zaman hêza siyaset el ser zaman gelek zêdaye. Ki xu bixwaze çi pênas bike jî ew e. Lê hema ez dixwazim vêya bibêjim. Kî xu çawa pênas dike, kî xu çawa dide nasîn, kî xu çi his dike.
0: Bele.
1: Giringine dibe zazab zazaki bu axvan zazaki bu nefsinim zazaki bijin bu kırmanc bu kırmancı bijin bu kırmancı bu axvan yenke goranın gorani bijin yani avkas ev bandora siyaset edebi zaman evan şöyle rane ke tu duzani
0: ya ben bahsa diskor sekir yani ev du gara yani bemen lever heri makul ve ki Suriye Rumeda Kudret Teala fermandı ki yani ev posteme u zamane me rengi ki kudene Yani devi envi rengi ju hole ranek.
1: Be parezin. Ha,
0: be parezin
1: yani. Neyli ju hole ranekin. Git Sura İbrahim da jihaman tüştü beje ku nişan emede de zamanın cür bi cür lirriye dünyayı deme dünya hatiye afrandın. Jivan zamanı hebu ne ku dure dere de Sura İbrahim de ayata çağıran da vahadı beje. Meher peyhamber li ser zamanı vi kavmi şandı ku peyama me Bahar bir zelal bir gijine gel bir gijine halkı. Ev şimdi şanda da ki zamanın cür bir cür hani ev jiber ve yaki murub da kara bir vece çundu na zaman jihole rabu navan khatere ki jihar heli.
0: Yani ev mesele ki em münaqaşa dikin em kanan hatta sibahi münaqaşa bikin ve ki bira gayyaye me ikane çok az kevri ba ve jizi ev qas distine u encam eki zinade. Ez bir şekli de fikirim yani Bu zazaki bila bir fikirin. Bu çır ba zamandı be. Bila bu zaman okuyu dayı ki, bu zaman okuyu zikma ki bila. Ev bikin, ev edin, bu çır istikin. Bimin ev zeyden ne mühime ne gireyim ki.
1: Mamus, işem ben sana edebiyata, yani vakti koyam da ben dirok, çand, hüner, musiki tedaya, kevne şopi tedaya, dengbeşti tedaya, gelek düştü cihidi gire.
0: Beli.
1: Edebiyata modern cihivi çi. Hem de zani edebiyata zazaki, hem de khasi despey bikin,

0: Bir derdi Kevin. Hin cihanda işte behsa zaza gidiken. Le kovara tire jida mal misanej, arjenari, rojen barnaz. Edi hama beje nivenif kurmancı u zaza ki amadi deken. Bereke em beje mal misanej kovara tire jida benivise özgürlük yolu eda, devrimci demokrat gençlik eda. Hin nivise bir zaza ki, hin cerbandırın bir zaza ki hene. Le em kovara tire jida em dibinin ku edi bağvayki ki profesyonel, bağvayki ki sistematik, bir şekle ki baş zazaki tenni bir sandın. Serida, Nazım Hikmet'i, Enver Gökçe'yi, Ahmet Arif'i hin verger tenkulun. Le dura kovara tireci çarhap mıhabın çarhap ten çapkirin. Sehabevi
1: lüvelek
0: u yekzi le Avrupa'yı Suvede ten çapkirin.
1: Ma mustan tijbir ne ki jmara jmal misanish numune helves
0: bele bele
1: bukhini
0: bele
1: başdı ve jbo
0: yani mal misanish
1: helves sanu bele
0: jbo helvesteki nu helvesteki modern yani az ve qanaata demem hin helveste mal misanish asta heri bilinde ya bemen goremen yani gore fikremen
1: ev dugara çıkı zevka adam ay mürüvde karab ve jmal misanish her çıkas beri xudabe mijarin nû helbesta nû jî her tim hêlekî wî li nav kevne şopiyê da di nav welat da odê wê de maye
0: belê
1: girêdayê ew çanda klasîk maye
0: mal mîsanij yanî gavekî li Ewropayê di diasporayê da gavekî Osman Esad Efendi ya Beyatname Şeyh Selahaddîn ya em bêjin Ahmedê Xasî amade dike lê heman demê da merî dibîne ku mal mîsanij helbeste ki nuzi da afirin. Yani ev rol hawi de navbera pra navbera klasik u moderne
1: da. Pra kem tkarın bi kabul.
0: Amerikanı kabul bi ke. Çünkü yani veki helbesta Orhan Veli. Yani berevi aruz heye Orhan Veli bu kozi aruz eti zan. Yani em zanın ki duzane le ciye ki da tu dibini Orhan Veli
1: Kalibata ser
0: Nasra Süleyman Efendi tüşteki de neviyse u kat alakawi be hestin ulvi ve tüney yani.
1: Yani
0: dünyada çekmedi, Nasır'ından çektiği kadar.
1: Mijare ki Rojan'a dikşine helbestanu da.
0: Eri. Yani mal misaniz de hemen tıştıydı ki. Yani benami vahirini ardu azmin kima des bino gırvedo rengin de beje. Osman Esad Efendi tehkikavidi ki. Le vedigara ser herakli yutusi helbeste ki de nebise. Yani ev rolavi dişibe. Mesela de beje Heraklitus emdazanın felsefevi heye de bir zaman du gahara. Yani meri de robare ki da du cara ne kare seri hubişe. Le ev bennu ve şiro vedike Heraklitus'i de beje la bele bele u bezazaki. Yani juha kıymet avi eve. Yani jibo tüştin ki khani, ciziri, feqi, hatta khasi u helbesmane meyin nu emkanın bejin. Yani ev sekneki tercih eki dikin. Yani kanın Arabi Farisi Türkiye'ni bilsin. Le sek navan çiye de bejin eme Kürdi beni bilsin. Eme Kurmancı beni bilsin. Hemen tişti hem jibo mal misan zikanın bejin. De be labeli hayatu pey esta Heraklitos tızane savane mara. Keneke marayna royo veren de bişuye. Yani gava ki envi dibinin emberrahat kanın bejin ku ev sekna xo ev tişti ku duhazı beje bizazaki ifade dike u ev helbesta wi yani helbesteki kim nine yani dişibe helbesta Enver Gökçe dişibe helbesta Ahmet Arif dişibe embejin evki veki ikinci yeni dibejin be imge u simge u metaforan ve hatiye hönandın dişibe helbesta wan Jiberviye ki ez kıymeti dedim bir.
1: Jibu xabatın gelek zeyde kiriye mal misana jibu xoş kuni dibe mijara xabatı ki sereke. Jiyana vi berhemin vi tüştü yubu xoğun vise o tüştü ku vergaran diye anji tomar kiriye ama na tamam jibu edebiyat anji edebiyatta zazaki cihki ve gele giringeye. Hem jibu ku pevajo ki nudes pedixe.
0: Bele.
1: Tüşteki yani tüşteki dardıxe. Ben bejin vek çalaki eki jibo edebiyatı, jibo çandı o zaman. Jiberi ve yaki gele giringi. Liyemli kele kavidi binin Roşan Lesginşi همان دوی ریدا ورگر

0: bi çîrokên xwe o
1: bi serziman, sert dîrok
0: serziman gelek tişta
1: belê.
0: Xebat kiriye. Yani ew jî dereya mamoste mal misan işte mi rüzgâr kare bize diye.
1: Ne ev ev ev çürüs ki lepiştiş darbe haşte kurdemeyin ki vedere için diasporayım. Ve dere de kovara tireş devam dike le cihen navanda, be amanca be devam dike, be çıray be devam dike, be heviye be devam dike. Ve dere de hişmendi ki din derdike, ve olip korumanc zazam soran be hevra kovaran derdikin.
0: Bele.
1: Ve nodu şaşan da...
0: Jibu cüzatiz navara kuda nabiyin ben bunu.
1: Eri,
0: tabi tabi. Yani tabii. Ben arjenalin ki bu mal misan jira de hemen kovar eden nevisi mi de ev cüzatiz nabiyin.
1: Bele.
0: Van diyalektan, diyalektin ki jizmanekine, şmalbatekine. Bele. İkili yan bahavra zaten cüdatiya ve yani ve devlemendiye de hazın bahavra nişancı.
1: Evet.

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dile rezil, bekesi kayil nabe. Min dute gelek yar dit le, şopa te nahat girtin. Gavat çuy, evi kefenki spil mekin, min tekin.